sini sobu hen dokun chede do jogbe se sini sobu hen seni hen dokun chi kakaka nu weyin won lubu nu gbe wa gologodo na bi yo gbada kenweche do segbo ni ran mi seni so gbada kenweche nu mi bonu mamburu gbada we nu do na ko emi gbada yon we na yon yi.